tümine, ikenam tümine, ikenam tümine, ikenam tümine, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ikenus kokora, tümine, tresia, tümesin, kumbi, tümesin ya, skumbi, tümesin, skumbi, tümesin ya. Kumbi.